tatili şarkıları Fenomen'de. I've seen the devil down sunset in every place.

Başarım ve Azizan'la 7.05 oldu saatler. Sabah modunu açtık bile. Herkese hoş geldi. Serdar mikrofonda saat 10'a dek müzik dünyasının fenomenlerini dinleyeceğiz birlikte. Kevin Ersuval'e

bence en iyi Latin şarkılarından bir tanesi, sesiyle, enerjisiyle bu yaza çok yakıştı. Radyo Feremen'de Becky G. Epa. Keyifli sabahlar, Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan yıllar öncesinden Jay-Z, Rihanna eşinde Run This Town'ı dinleyeceksin. Hemen öncesinde Olivia Dean, So Easy, burada kaçırma.

0: başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Tatlısın gözümde,
1: gözler üstünde. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL'ye indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de

9. albüm için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tabii resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı ama onun yeni şarkılar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Rihanna, Jay-Z eşliğinde Run This Town sonrasında sabah modunda Alan Walker ve Ava Max burada.

0: Yeni güne başlarken işte ihtiyacımız da tam da bu olabiliyor. Yumuşacık bir sound, Flo Manner ve Chris MJ işinde dinledik Gata Only. Radyo Fenerbahçe'sin, günaydınlar, ben Serdar ve sabah modunda az sonra Karin'den Don't Call 911 radyonda olacak. Hemen öncesinde ise bu defa The Bolsa'yı Magnetic'le dinleyebilirsin, unutma.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Sütaş Ayran.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprü de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu, Topkapı, Çağlayan, Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirinevler etkili. Temli Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik.
8: Radyo Fenomen'de Serdar'la sabah modu.
7: Sabah modu.

Call 911 da buradaydı. Doja Cat cephesinden yeni haberlerim var. Sanatçı acaba sahnelere, müziğe ara mı verecek? Detaylar birazdan. Şimdi ise Shaggy ve Akon zamanı Boom Buddy.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip Fernandez ve Martinez'in golleriyle 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saat 8 oldu. Radyo Feremen'de sabah modunda şimdi. Şimdi Arko, Kasango, Fire Fire.

mesajlarında ve sosyal medya paylaşımlarında dünya turnesinin tamamlanmasının ardından birkaç yıllık bir mola vermeyi düşündüğünü ifade etmişti. Ama tabii bu yeni müzik üretmeye tamamen son vereceği anlamına gelmiyor. Yani biraz belki sahnelerden ya da turnelerden uzak kalabilir ama belki de yeni şarkılarını dinlemeye devam ederiz. Doja Cat, Lose My Mind, Don Toliver'la buradaydı. Sabah modunda Kato ve John'la devam.

0: listelerde boy gösteren elektronik house tarzındaki en etkileyici parçalardan bir tanesi. Prodüksiyonda F4S Fallen Angel. Maximum Hit Müzik. Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modunda BB Rexha ve Fatless'ı New Religion'da birazdan dinleyebilirsin. Daha öncesine Tame Impala, Jenny, Dracula'yla burada olacak, unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasında

0: araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit

0: yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, fırlanta.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37, Bursa 34, Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Rebecca Faithless, New Religion'da buradaydı. Radyo Fenerbahçe'sin, günaydınlar. Sabah modu devam ediyor. Eski sevgiliyi yapay zeka ile diriltebilir miyiz? Ya da ayrılık acısı tarih mi oluyor? Herhalde yeterince dikkatini çekebilmişimdir. Şimdi Çin'de gençler biten ilişkilerinin ardından ortaya çıkan o boşluğu doldurmak için bugünlerde yapay zekaya sığınmaya başlamışlar. Bir açık kaynaklı bir yazılım var ve bu sayede işte kullanıcılar eski sevgililerinin fotoğraflarını, mesajlarını, alışkanlıklarını, mesajlaşma alışkanlıklarını, kelime seçimlerini, hatta işte varsa ses tonlarını, o videoları falan sisteme yükleyerek onların kusursuz bir dijital kopyasını yaratmaya başlamışlar. Haliyle birçok genç de yüz yüzeyken eski sevgiliye söylemeye cesaret edemediklerini de bu sanal kopyalara söyleyerek bir nevi kendilerince terapi uyguluyorlarmış. Tabii dediğim, başta söyledim, o ayrılık acısına ne kadar iyi gelir ondan emin değilim.

0: Hani biz de kimsenin bulamayacağı bir yerlere gidelim. Bu tema şarkılarda ne çok işlendi değil mi? Bu defa Dati'den dinledik. Tabii bir Afro House Remix olarak buradaydı. Tek mi der? Radyo Feriment'te sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Birazdan Jason Derulo bizlerle Acapulco'yu dinleyeceğiz. Daha öncesinde The Silent Partner IVH eşliğinde I'm Learning. Kaçırma. Reklam.
1: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
13: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere Küçükçekmece, Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Topkapı Şirin Evler aralıklarla yoğun seyrediyor. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Çağlayan, aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı, TEM'de Ataşehir Ümran niye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.
11: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la sabah modu.
11: Sabah modu.

girememiş. Hadi hiç kimse fotoğraf çekememiş. Ama düğüne ait epeyce sosyal medyada fotoğraf var. Bunlar acaba gerçek mi? Sabah modunda birazdan paylaşacağım. Taylor Swift cephesine yeni haberlerle. Şimdi ise The Second Voice.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip Fernandez ve Martinez'in golleriyle 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oldu saatler. Günaydınlar Serdar ben. Sabah modundasın. DJ Goja ve Jason Derulo burada. Michiko.

Düğün hazırlıklarını büyük bir gizlilik içerisinde yürüttü ve son olarak da aynı gizlilik düğün töreninde de vardı ve sonrasında tabii düğünün ardından sosyal medyada dolaşıma bazı fotoğraflar girdi ama bunların tamamının yapay zekayla üretildiği ortaya çıktı. Taylor Swift, The Fate of Ophelia sonrasında sabah

0: Rekvik'teki Alemler artık çok daha farklı bir konumda. O artık tam anlamıyla bir dünya starı. Anima işinde onu dinledik. Bad Angel. Radyo Feriman burası. Keyifli sabahlar. Ben Serdar. Sabah modunda birazdan bakın kimleri dinleyeceğiz. Lady Gaga burada olacak. Bad Romance. Daha öncesinde ise So Easy ile Olive Dean. Kaçırma.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat

0: Sizi başlıyor.
1: Başlıyor. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Reklam.
10: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sunar.
0: Expertise Dynobil'e.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37, Bursa 34, Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Ekspertise Dynobil'e.
10: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sundu.
1: Radyo Fenomen.
0: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
0: Sabah Modu.

Gaga, ben Romance buradaydı. Radyo Fermentes'in keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah moduna devam ediyoruz. Yapay zeka savaşları dünyanın en büyük şirketleri arasında önemli bir boyut kazanmış durumda. Mesela Apple OpenAI'yı Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari sır hırsızlığı kapsamında dava etti. Yani gerekçe şu: Apple OpenAI'ya diyor ki yapay zeka donanımı çalışmalarını hızlandırmak için eski çalışanlarımı aldın sen ve onlarda işte gizli tasarımlar, üretim yöntemleri ve tedarik zinciri bilgilerini seninle paylaştı. Yani yeni şirketle paylaştı. Çünkü OpenAI eski bazı Apple yöneticilerini şirket bünyesine katmıştı. Tabii şirketler arası transfer olduğunda bu tip durumlarda her zaman gündeme gelir, değil mi? Bakalım Apple ve OpenAI cephesinde bu dava nasıl sonuçlanacak?

0: kadar zaman geçti mi dediğim şarkılardan bir tanesi 2018'e götürdü bizi. Hollandalı DJ prodüktör Don Diablo'nun yapımıydı. Vokallerde Emin Sande ve Gucci Mane vardı. Survive. Mutlu sabahlar, Serdar mikrofonda. Sabah modundasın Sevda Liza'ya Ride or Die'la kulak vereceğiz. Hemen öncesinde ise Shakira Burna Boy eşinde Die Die, Dünya Kupası'nın resmi şarkısı. Kaçırma.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Yok.

0: kutlama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Reklam. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Serdar

kariyeri istediği gibi gitmeseydi belki de onu profesyonel bir basketbol oyuncusu olarak izleyecektik. Hayat böyle işte Sevda Liza, Ride or Die'la dinledik. Günaydın Serdar ben, sabah modunun bugün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yarın sabah 7'de yepyeni günü karşılarken yeniden mikrofon başındayım. Şimdi ise Caitlin, On My Way.

özellik. Çünkü ben herhalde kendi ailem ve kendi doğum günüm dışında kimsenin doğum gününü aklımda tutamıyorum. Ne bileyim, tarihi bilsem bile o günü unutabiliyorum. Ama WhatsApp bu şekilde bir liste olarak önüme sunarsa gerçekten güzel, kolay.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarları

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37, Bursa 34, Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: yazın en iyi şarkıları.
1: Fenomen.

0: başlıyor. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alın.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Biselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
1: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
0: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot
5: Garaj Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip Fernandez ve Martinez'in golleriyle 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Artık sona doğru yaklaşırken stüdyoda da sayımız bir hayli kalabalıklaşıyor. Ben Yalçın Alaca, bugün sevgili Eray Üstat'tan ve Deniz Görkem burada. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi hemen Fransa-İspanya maçından başlayalım, öyle söyleyelim.
2: Evet, ben biliyorsun abi Fransa'yı tutuyordum.
1: Evet.
2: Ama benim tahminlerim bu turnuvada hiç tutmadı.
3: Nedense ama... bir önceki seferde sen Fransa dediğinde ben İspanya demiştim. İspanya evet. Ben şu anda iyi gidiyorum.
1: İyi evet. Gidiyorsun sen. Aslında ben baştan da şunu söylemem gerekiyor. Bu program başladığı günden beri yapay zekanın ve istatistiklerle alakalı bilimsel araştırmaların sonucunda Arjantin ve İspanya'nın final oynayacağını hep söyledik. Evet. Hep söyledim ben
4: yani. Son 4 takım zaten çok belli etti. Son 4 takım gerçekten turnuvanın en iyi futbolunu oynayan 4 takımdı.
1: 4 takım oldu. Çünkü baktığımız zaman FIFA sıralamasında da ilk 4 takım yani. Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere FIFA sıralamasında ilk 4 takım ve mücadele edeceklerdi. Ama Fransa İspanya karşısında çok da bir şey gösteremedi. Yani baskın İspanya oldu.
2: Son 15-20 dakika Fransa sadece oyunda, İspanya savundu diyelim.
1: O da kurtaramadı. Peki dün akşama dönelim. Arjantin İngiltere maçına kimleri sevilecek Deniz Görkem?
3: Ben maç öncesinde bir konuşmuştuk. 2-1 biter Arjantin alır demiştim. Evet. 1-0 İngiltere attıktan sonra dedim ki bu sefer galiba tutmadı. Genelde Dünya Kupası'nda tahminlerim tutuyor. Yine skor bildim abi.
1: Skor bildin mi?
3: Skor bildim. Helal yakın arkadaşlarım ya. Olmadığı için şu an kanıtlayamıyorum ama skoru bildim yani.
1: Çok önemli çünkü bir de şöyle bir haber vardı. 19 yıl önce kucağındaki bebek Messi'nin yam aldı.
4: Şimdi büyüdü.
1: Büyüdü.
4: Hatta Messi'den daha büyük olduğu için belki tersine döner. Messi de kucağına alır.
1: Şimdi özellikle pazar günü çok güzel iki mücadele var. Hem birincilik mücadelesi hem de ikincilik, üçüncülük mücadelesi var. Bu maçlarla alakalı Arjantin mi, İspanya mı?
2: Ben bu sefer Arjantin diyeceğim.
4: Ya Arjantin çok enteresan takım. Yani değişik bir futbol anlayışı var. İspanya makina gibi oynuyor. Arjantin evet. Son anda böyle yani maçı koparmak için enteresan hamleler yapıyor. Arjantin benim zaten favorim.
2: Şöyle diyebilir miyiz? Geriye düşmüş Arjantin'den korkmalısınız.
1: Galiba öyle söyleyebiliriz.
4: Gerçekten öyle. Doğru yani Messi tabii çok etkili. Diğer oyuncular da çok etkili. Her an gol atabilirler. İspanya'da böyle şey inanılmaz sistematik bir futbol evet. Oynuyor. Değişik bir maç olacak.
3: Ben sıralamayı söyleyeyim mi?
1: Lütfen.
3: Kupayı Arjantin alır.
1: Diyorsun.
3: İspanya ikinci olur.
1: Evet.
3: İngiltere üçüncü. Fransa'yı ben sonuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü Fransa'da inanılmaz bir motivasyon kaybı var. Bitti artık o iş.
1: Var. Mbappe de kurtaramaz diyorsun.
3: Yok
1: yani.
3: Yok abi Mbappe falan kurtaramaz. Peki, abi. Çok Hırslı önemli. Messi var abi alacak adam. Son kariyerinin son Dünya Kupası'nda o kupayı alacak o adam.
1: 19 Temmuz saat 22'de Dünya Kupası final. MetLife Stadyumunda New Jersey'de olacak bu maç ve pazartesi de son kaydımızı gerçekleştireceğiz Dünya Kupası özel programı için. Pazartesi bakalım neler konuşacağız.
3: Bir şey daha söyleyeceğim dinleyicilere. Biliyorsun Amerikan futbolunda dünyanın en büyük organizasyonları oluyor. Super Bowl.
1: Evet.
3: Amerika'da olduğu için futbolun Dünya Kupası aynı onun gibi dev gibi bir organizasyon olacak. Justin Bieber falan sahne alacak.
1: Evet.
3: Vizeniz varsa kaçırmayın diyorum.
1: Çok önemli. O zaman çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Radyo Fenomen'de

Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Fatih Takü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası şehir içi trafiğinde Avcılar Florya Topkapı Çağlayan, aksi yönde Küçükçekmece Avcılar etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı ters yönde Bayrampaşa İstoç etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklar seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: yazın en iyi şarkıları.
1: Fenomen. Send your body to flight.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen

noktasına geldiği bir dönemde kariyerinin üçüncü albümü First Girl in America'yı tamamladı. Hiç şüphesiz kariyerinin en başarılı albümlerinden biri olduğu Slater'dan bahsediyorum. Ve işte bu albümünden dinlediğimiz Dance sonrasında Maximum Hitmus'e bu kez kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Latin dünyasındayız. Cardi B, Bad Bunny ve J Balvin'i bir araya getirdik.

0: Yeni albüm için geliş sayımda Ağustos ortasında bir aksilik olmazsa yayınlayacak Becky G'den bahsediyorum. Ve işte bu albümünde de yer alacak single'ı Epa Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, Perşembe gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, David Guetta ve Madison Love ortaklığı, Olivia Dean, Ed Sheeran ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Tayla ve Chanel'le yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage 18 Temmuz'da.

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.

0: inan, gelsin Sütaş ayran. İstikçe
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37, Bursa 34, Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak. Ekspertise,
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Geçmişe döndüğümüz dakikalar, hatta hani tarihte verecek olursam tam 15 yıl öncesine 2011 yılına gittik. Katy Perry ve Last Friday Night sonrasında, tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Tyna, Inna, Anne-Marie, Somber ve tabii ki çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise The Bolso önderliğinde yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa...

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip Fernandez ve Martinez'in golleriyle 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Voleybolda erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Beklenen AKK'ye beklenen isimlerden yeni albüm haberleri, yeni single haberleri gelmişti. Ve işte o isimlerden biri İnna ve 2026 yazını karşıladığı single'ı Morenito Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği bu kez anlarıyla devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Çava diyoruz.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şüphesiz müzik dünyasının en sansasyonel isimlerinden Lady Gaga ve işte Abracadabra sonrasında Maximum Hit müziği bu kez Romanya'dan bir ortaklıkla devam ediyoruz. Prodüksiyon masasında Sikotoy, vokallerde ise Minelli ve işte bu ikilden Radyo Fenomen'de Yesterday.

0: Enforest'le tempo yükselttik. Fallen Angel Radyo Fenemen'deydi ve hazır yüksek tempodayken, hazır hafta sonuna doğru ilerliyorken hatırlatmakta fayda var. Bu cuma her cuma olduğu gibi saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Billy Fenemen Club'in için stüdyoda olacağım. Ve demedi deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu bir setle karşılayacağız. Sürprizlerim olacak, ilk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar ve daha fazlası için cuma saat 24 Fenomen Club'inde radyonda olmayı unutma. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz, hemen ona da göz atalım. Karol G ve Shakira ortaklığı, Tame Impala ve Jenny ikilisi, Selena Gomez ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıç Bebe Rexha ve Faithless'tan.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Şimdi hemen Fransa-İspanya maçından başlayalım, öyle söyleyelim.
0: Evet, ben biliyorsun abi Fransa'yı tutuyordum.
1: Evet.
0: Ama benim tahminlerim bu turnuvada hiç tutmadı.
2: Nedense ama... bir önceki seferde sen Fransa dediğinde ben İspanya demiştim. İspanya evet. Ben şu anda iyi gidiyorum.
1: İyi evet. Gidiyorsun sen. Aslında ben baştan da şunu söylemem gerekiyor. Bu program başladığı günden beri yapay zekanın ve istatistiklerle alakalı bilimsel araştırmaların sonucunda Arjantin ve İspanya'nın final oynayacağını hep söyledik. Evet. Hep söyledim
3: son,
1: ben
3: son
1: yani.
3: Son 4 takım zaten çok belli etti. Son 4 takım gerçekten turnuvanın en iyi futbolunu oynayan 4 takımdı.
1: 4 takım oldu. Çünkü baktığımız zaman FIFA sıralamasında da ilk 4 takım yani. Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere FIFA sıralamasında ilk 4 takım ve mücadele edeceklerdi. Ama Fransa İspanya karşısında çok da bir şey gösteremedi. Yani baskın İspanya oldu.
0: Son 15-20 dakika Fransa sadece oyunda, İspanya savunlu diyelim.
1: O da kurtaramadı. Peki dün akşama dönelim. Arjantin İngiltere maçına kimler sevilecek Deniz Görkem?
2: Ben maç öncesinde bir konuşmuştuk. 2-1 biter Arjantin alır demiştim. Evet. 1-0 İngiltere attıktan sonra dedim ki bu sefer galiba tutmadı. Genelde Dünya Kupası'nda tahminlerim tutuyor. Yine skor bildim abi.
1: Skor bildin mi?
2: Skor bildim. Helal yakın arkadaşlarım ya. Olmadığı için şu an kanıtlayamıyorum ama skoru bildim yani.
1: Çok önemli çünkü bir de şöyle bir haber vardı. 19 yıl önce kucağındaki bebek Messi'nin Yamaldı
3: şimdi büyüdü.
1: Büyüdü.
3: Hatta Messi'den daha büyük olduğu için belki tersine döner. Messi de kucağına alır.
1: Şimdi özellikle pazar günü çok güzel iki mücadele var. Hem birincilik mücadelesi hem de ikincilik, üçüncülük mücadelesi var. Bu maçlarla alakalı Arjantin mi İspanya mı?
0: Ben bu sefer Arjantin diyeceğim.
3: Ya Arjantin çok enteresan takım yani. Değişik bir futbol anlayışı var. İspanya makina gibi oynuyor. Arjantin evet. Son anda böyle yani maçı koparmak için enteresan hamleler yapıyor. Arjantin benim zaten favorim.
0: Şöyle diyebilir miyiz? Geriye düşmüş Arjantin'den korkmalısınız.
1: Galiba. Öyle söyleyebiliriz.
3: Gerçekten öyle. Doğru yani Messi tabii çok etkili. Diğer oyuncular da çok etkili. Her an gol atabilirler. İspanya'da böyle inanılmaz sistematik bir futbol evet. oynuyor. Değişik bir maç olacak.
2: Ben sıralamayı söyleyeyim mi?
1: Lütfen.
2: Kupayı Arjantin alır.
1: Diyorsun.
2: İspanya ikinci olur.
1: Evet.
2: İngiltere üçüncü, Fransa'yı ben sonuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü Fransa'da inanılmaz bir motivasyon kaybı var. Bitti artık o iş.
1: Var. Mbappe de kurtaramaz diyorsun.
2: Yok
1: yani.
2: Abi Mbappe falan kurtaramaz. Peki, abi. Çok hırslı Messi var abi, alacak adam. Son kariyerinin son Dünya Kupası'nda o kupayı alacak o adam.
1: 19 Temmuz saat 22'de Dünya Kupası final. MetLife Stadyumunda New Jersey'de olacak bu maç. Ve pazartesi de son kaydımızı gerçekleştireceğiz. Dünya Kupası özel programı için pazartesi bakalım neler konuşacağız.
2: Bir şey daha söyleyeceğim tabii dinleyicilere. Ki. Biliyorsun Amerikan futbolunda dünyanın en büyük organizasyonları oluyor. Super Bowl.
1: Evet.
2: Amerika'da olduğu için futbolun Dünya Kupası aynı onun gibi dev gibi bir organizasyon olacak. Justin Bieber falan sahne alacak.
1: Evet.
2: Vizeniz varsa kaçırmayın diyorum.
1: Çok önemli. O zaman çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: müzik dünyasının hiç şüphesiz unutulmazlar arasına giren bir isim. Avicii ve işte Hey Brother Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, Perşembe öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine yok yok diyebilirim. Miley Cyrus, Teddy Swims, Ava Max, Meta Boy ve Samsar ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Silent Partner ve I'm Learning ile yapacağız. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Summer Vacation isimli yeni albümünü yayınlamıştı Miley Cyrus. Bu albüm aynı zamanda kariyerindeki ikinci altın dönemi başlatan albüm olarak kabul ediliyor. Ve işte Miley Cyrus bu albümden Flowers'da Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği. Bu kez Taylor Swift'le devam ediyoruz. Perşembe gününde Mr. Know It All.

0: haciz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Perşembe gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müze DJ Goja ve Jason Derulo ile devam ediyoruz.

Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 16 numarası DATI ve Take Me There Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit Müze birlikte birçok hit single imza atan iki isim David Guetta ve Sia ile devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de o bahsettiğim single'larından

0: Elektronik dans müzik dünyasının hiç şüphe yok ki son yıllardaki en fazla konuşulan isimlerinden Anima vokallerde Lisa ile bir araya geldi ve işte bu ikilden Bad Angel Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Tate McRae, Olivia Dean, Ray, Hugel ve Solta ikilisi. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Latin dünyasından Bad Bunny ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz'da.

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Reklam.
1: Radyo Fenomen.

grubundan Ryan Tedder'la birlikte sözlerini yazdığı single'ı Greedy ve işte bahsettiğim isim Tate McRae radyo fenomenindeydi. Perşembe gününde birkaç yıl öncesine gitmiştik ve Maximum Hit müzikte hazırsan şimdi biraz daha tempo yükselteceğiz. Radyo fenomeninde Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love.

0: Keyifli günler. Perşembe öğle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Maximum Hit Müzik. Sabrina Carpenter, Spiller, Black Eyed Peas ve Ozun ortaklığı Helen ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atasun gözünde, gözler üstünde.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Reklam.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip Fernandez ve Martinez'in golleriyle 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi Liginin 3. haftası başladı. Türkiye Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Pekala, şöyle söyleyeyim. Sadece Spotify'da 3 milyardan fazla dinlenmiş durumda bu single. Evet, doğru duydun. 3 milyardan fazla. İşte Sabrina Carpenter ve şüphesiz kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğim single'ı. Espresso Radyo'ndaydı. Keyifli günler, maksimum hit müzikte senin de duyduğun gibi tempo yükseltiyoruz. Radyo Fenomen'de

0: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
0: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta RG. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Ok Meydanı Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu, Mertel Bahçeli Evler, Haramidere Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü basın ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye ise tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Artık sona doğru yaklaşırken stüdyoda da sayımız bir hayli kalabalıklaşıyor. Ben Yalçın Alaca, bugün sevgili Eray Üstat'tan ve Deniz Görkem burada. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi hemen Fransa-İspanya maçından başlayalım, öyle söyleyelim.
3: Evet, ben biliyorsun abi Fransa'yı tutuyordum.
1: Evet.
3: Ama benim tahminlerim bu turnuvada hiç tutmadı.
2: Nedense bir önceki seferde sen Fransa dediğinde ben İspanya demiştim. İspanya evet. Ben şu anda iyi gidiyorum.
1: İyi evet. Gidiyorsun sen. Aslında ben baştan da şunu söylemem gerekiyor. Bu program başladığı günden beri yapay zekanın ve istatistiklerle alakalı bilimsel araştırmaların sonucunda Arjantin ve İspanya'nın final oynayacağını hep söyledik. Evet. Hep söyledim
4: son,
1: ben
4: son
1: yani.
4: Son 4 takım zaten çok belli etti. Son 4 takım gerçekten turnuvanın en iyi futbolunu oynayan 4 takımdı.
1: 4 takım oldu. Çünkü baktığımız zaman FIFA sıralamasında da ilk 4 takım yani. Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere FIFA sıralamasında ilk 4 takım ve mücadele edeceklerdi. Ama Fransa İspanya karşısında çok da bir şey gösteremedi. Yani baskın İspanya oldu.
3: Son 15-20 dakika Fransa. Sadece oyunda İspanya savunlu diyelim.
1: O da kurtaramadı. Peki dün akşama dönelim. Arjantin-İngiltere maçına kimleri sevilecek Deniz Görkem?
2: Ben maç öncesinde bir konuşmuştuk. 2-1 biter Arjantin alır demiştim. Evet. 1-0 İngiltere attıktan sonra dedim ki bu sefer galiba tutmadı. Genelde Dünya Kupası'nda tahminlerim tutuyor. Yine skor bildim abi.
1: Skor bildin mi?
2: Skor bildim. Helal yakın arkadaşlarım ya. Olmadığı için şu an kanıtlayamıyorum ama skoru bildim yani.
1: Çok önemli çünkü bir de şöyle bir haber vardı. 19 yıl önce kucağındaki bebek Messi'nin yam aldı.
4: Şimdi büyüdü.
1: Hatta
4: Messi'den daha büyük olduğu için belki tersine döner. Messi de kucağına alır.
1: Şimdi özellikle pazar günü çok güzel iki mücadele var. Hem birincilik mücadelesi hem de ikincilik, üçüncülük mücadelesi var. Bu maçlarla alakalı Arjantin mi, İspanya mı?
3: Ben bu sefer Arjantin diyeceğim.
4: Ya Arjantin çok enteresan takım. Yani değişik bir futbol anlayışı var. İspanya makina gibi oynuyor. Arjantin evet. Son anda böyle yani maçı koparmak için enteresan hamleler yapıyor. Arjantin benim zaten favorim.
3: Şöyle diyebilir miyiz? Geriye düşmüş Arjantin'den korkmalısınız.
1: Galiba. Öyle söyleyebiliriz.
4: Gerçekten öyle. Doğru yani Messi tabii çok etkili. Diğer oyuncular da çok etkili. Her an gol atabilirler. İspanya'da böyle şey inanılmaz sistematik bir futbol evet. oynuyor. Değişik bir maç olacak.
2: Ben sıralamayı söyleyeyim mi?
1: Lütfen.
2: Kupayı Arjantin alır.

0: diyorsun. İspanya ikinci olur. Evet. İngiltere üçüncü, Fransa'yı ben sonuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü Fransa'da inanılmaz bir motivasyon kaybı var. Bitti artık o iş.
1: Var. Mbappe de kurtaramaz diyorsun.
0: Yok
1: yani.
0: Abi Mbappe falan kurtaramaz. Peki, abi. Çok önemli. Messi var abi, alacak adam. Son kariyerinin son Dünya Kupası'nda o kupayı alacak o adam.
1: 19 Temmuz saat 22'de Dünya Kupası final. MetLife Stadyumunda New Jersey'de olacak bu maç. Ve pazartesi de son kaydımızı gerçekleştireceğiz. Dünya Kupası özel programı için pazartesi bakalım neler konuşacağız.
0: Bir şey daha söyleyeceğim tabii dinleyicilere. Ki. Biliyorsun Amerikan futbolunda dünyanın en büyük organizasyonları oluyor. Super Bowl.
1: Evet.
0: Amerika'da olduğu için futbolun Dünya Kupası aynı onun gibi dev gibi bir organizasyon olacak. Justin Bieber falan sahne alacak.
1: Evet.
0: Vizeniz varsa kaçırmayın diyorum.
1: Çok önemli. O zaman çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
7: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37, Bursa 34, Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Radyo Fenomen.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17. Sırada Michiko var.

güzel geçiyordur. Alan Walker, Eva Max, Fade Iron'dan Kon Kalma burada olacak. Snow ve Daddy Yankee işbirliğiyle bir şarkı. Bugün ilişkiler sorusunu birazdan soracağım. Radyo Fenomeni Instagram'dan cevaplar geldikçe de okuyacağım 8'e kadar.

0: başında Instagram'dan yazmaya başla bakalım. O sırada bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. So Easy ile başlayacağım. Olivia Dean ardındansa Bird Lines, Robin Thicke ve Pharrell burada olacak. Radyo Fenomen'desin. Sakın kaçırma.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat

0: Pazartesi başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

dün ChatGPT'ye sorduğun soru neydi? Bu arada ChatGPT'nin güncellemeden sonra konuşması falan inanılmaz. Ürkmeye başladım artık. Neler soruyorsunuz bakalım, yazın.

tadını kaçıran şeyler neler demiştim. Gelen cevaplardan okuyayım. Beyaz yalanlar yazmış birisi. Şimdi bu beyaz yalanlar karşındakini korumak için söylenmiş gibi hareket ediliyor. Ama aslında bunlar gerçekten çok zararlı olabiliyor. Beyaz yalanları önermiyorum, hayati tehlike yoksa. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. I'm Learning'le başlayacağım. The

0: Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: insan. Gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Redli.
0: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin 2 dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Final 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de oynanacak. Trendyolspor Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Amili erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki İkinci maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Maç yarın Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

şifresi demiş birisi. Bir de yakın arkadaşlara takılanlar varmış. Yakın arkadaşlar bölümünü çok merak ediyorum ama telefonla elini alıp bakmam lazım. Kim var orada diyor. Bakamazsın. Bakarsan da kesin bir tartışma çıkar.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: asmaya devam et, ben de okumaya devam edeceğim. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Bad Angel, ardındansa Jamaican Hugel Salto ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atasun gözünde, gözler üstünde.

0: inan, gelsin Sütaş ayran. İçtikçe keyif hissedeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksiyonda Edirne Kapı Avcılar yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü yoğun. Mahmut Bey gişeleri çevresi, Ok Meydanı Seyrantepe aksiyonda Bayrampaşa İstoç etkili devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Kavacık Ataşehir yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: zirveye doğru gidiyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor? Bir konuşulsun bakalım.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Artık sona doğru yaklaşırken stüdyoda da sayımız bir hayli kalabalıklaşıyor. Ben Yalçın Alaca, bugün sevgili Eray Üstat'tan ve Deniz Görkem burada. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi hemen Fransa-İspanya maçından başlayalım, öyle söyleyelim.
3: Evet, ben biliyorsun abi Fransa'yı tutuyordum.
2: Evet.
3: Ama benim tahminlerim bu turnuvada hiç tutmadı.
0: Nedense ama... bir önceki seferde sen Fransa dediğinde ben İspanya demiştim. İspanya evet. Ben şu anda iyi gidiyorum.
2: İyi evet. Gidiyorsun sen. Aslında ben baştan da şunu söylemem gerekiyor. Bu program başladığı günden beri yapay zekanın ve istatistiklerle alakalı bilimsel araştırmaların sonucunda Arjantin ve İspanya'nın final oynayacağını hep söyledik. Evet. Hep söyledim
4: son,
2: ben
4: son
2: yani.
4: Son 4 takım zaten çok belli etti. Son 4 takım gerçekten turnuvanın en iyi futbolunu oynayan 4 takımdı.
2: 4 takım oldu. Çünkü baktığımız zaman FIFA sıralamasında da ilk 4 takım yani. Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere FIFA sıralamasında ilk 4 takım ve mücadele edeceklerdi. Ama Fransa İspanya karşısında çok da bir şey gösteremedi. Yani baskın İspanya oldu.
3: Son 15-20 dakika Fransa sadece oyunda, İspanya savundu diyelim.
2: O da kurtaramadı. Peki dün akşama dönelim. Arjantin İngiltere maçına kimleri sevilecek Deniz Görkem?
0: Ben maç öncesinde bir konuşmuştuk. 2-1 biter, Arjantin alır demiştim. Evet. 1-0 İngiltere attıktan sonra dedim ki bu sefer galiba tutmadı. Genelde Dünya Kupası'nda tahminlerim tutuyor. Yine skor bildim abi.
2: Skor bildin mi?
0: Skor bildim. Helal yakın arkadaşlarım ya. Olmadığı için şu an kanıtlayamıyorum ama skoru bildim yani.
2: Çok önemli çünkü bir de şöyle bir haber vardı. 19 yıl önce kucağındaki bebek Messi'nin Yamaldı.
4: Şimdi büyüdü.
2: Büyüdü.
4: Hatta Messi'den daha büyük olduğu için belki tersine döner. Messi de kucağına alır.
2: Şimdi özellikle pazar günü çok güzel iki mücadele var. Hem birincilik mücadelesi hem de ikincilik, üçüncülük mücadelesi var. Bu maçlarla alakalı Arjantin mi, İspanya mı?
3: Ben bu sefer Arjantin diyeceğim.
4: Ya Arjantin çok enteresan takım. Yani

0: değişik bir maç olacak.
1: Ben sıralamayı söyleyeyim mi?
2: Lütfen.
1: Kupayı Arjantin alır. Diyorsun. İspanya ikinci olur.
2: Evet.
1: İngiltere üçüncü, Fransa'yı ben sonuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü Fransa'da inanılmaz bir motivasyon kaybı var. Bitti artık o iş.
2: Var. Mbappe de kurtaramaz diyorsun.
1: Yok
2: yani.
1: Yok abi, Mbappe falan kurtaramaz. Peki, abi. Çok hırslı Messi var abi, alacak adam. Son kariyerinin son Dünya Kupası'nda o kupayı alacak o adam.
2: 19 Temmuz saat 22'de Dünya Kupası final. MetLife Stadyumunda New Jersey'de olacak bu maç. Ve pazartesi de son kaydımızı gerçekleştireceğiz Dünya Kupası özel programı için. Pazartesi bakalım neler konuşacağız.
1: Bir şey daha söyleyeceğim dinleyicilere. Biliyorsun Amerikan futbolunda dünyanın en büyük organizasyonları oluyor. Super Bowl.
2: Evet.
1: Amerika'da olduğu için futbolun Dünya Kupası aynı onun gibi dev gibi bir organizasyon olacak. Justin Bieber falan sahne alacak.
2: Evet.
1: Vizeniz varsa kaçırmayın diyorum.
2: Çok önemli. O zaman çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Yine kafa karıştıran şeyler neler demiştim. Spor salonu üyeleri demiş. Sonra aklıma şu geldi. Gerçekten böyle spor salonunda neler oluyor, neler bitiyor. Orada geçirilen 2 saat ilişkilerde hep insanın kafasına takılıyor. Halbuki orası ağırlıklarla dolu, saçma sapan bir yer. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Tyler'la başlayacağım aynen. Love Again, John Newman ve Zayda'yı gibi şarkı ve şarkıcılar Deniz Görkem'le Update'te radyo fenomende olacak.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo Yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
6: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali'nde Türkiye'nin en büyük K-pop buluşması için geri

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37, Bursa 34, Antalya 38, Diyarbakır 40 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

seninle birlikte. John Lennon, ilişkide kafa karıştıran şeyler demiştim. Karşı cinsten best friendler demiş. Evet, karşı cinsten yakın arkadaşlar. Yani tanıyana kadar bence rahatsız etmeme imkanı olmayan şeyler. Yani mutlaka rahatsız eder yani.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Radyonda saat 19. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Michiko gelsin şimdi.

0: gecenin tadını kaçıran şeyler neler? Bugün Instagram Radyo Fenomen'de bunu konuşuyoruz. Buradan okuyorum gelen mesajlardan, cevaplardan. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? New Religion ilk sırada, ardından Tranquilla J, Balvin ve So Easy Olivia Dean gibi şarkı ve şarkıcılarla en sevdiğin günü devam ettiriyoruz.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşteri

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

business. Umarım günü güzel geçiyordur. J Balvin, Frank Lloyd'dan Olivia Dean So Easy ile devam edeceğiz. DJ Dark Remix ile. Deniz

0: ya da olaylar neler demiştim. Birisi demiş ki aynı anda başladığımız dizinin tek başına bitirilmesi ayrılık sebebi. Sen çok fazla ilişki insanı değilsin. Sen bence hayatına bekar devam et. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Müziğin fenomenleri ve sevdiğin şarkılarla birazdan Let Me Be ile başlayacağım. The Second Voice ardındansa Kill This Love. Black Week radyo fenomeninde olacak. Kaçırma.
1: Reklam. Canım arabam masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Evde huzurla, yolda güven.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Final 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Sezon 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Amili Erkek Voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki İkinci maçında Ukrayna ile mücadele edecek. Maç yarın Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölge.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
4: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Şunluğum. Reklam. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzeyi temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
1: Radyo Fenomen.

0: Yazın en iyi şarkıları.
1: Fenomen.
2: Letting all the ladies know what guys talk about.